0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj Mahallesi.

%100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30

İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 51 26, 0546 884 47 89. İmren Besicilik.

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İçinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 75.

Yıllardır sizlere koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi.

Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 37 54.

güven, besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızla sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapaca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı, eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

0: Yeniden ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 çift 037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres: Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. 88.5 frekanslarından Uğur Kuyumculuk sponsorluğunda sevdiklerimize günaydın diyeceğiz an itibariyle. Ben DJ Nüşkran, saatleriniz 16'yı gösterene kadar sizlerleyim inşallah. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında frekansı 88.5 olan tüm gönül dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar. Çalışan tüm esnaflarımıza hayırlı işler, işlerinde kolaylar, kolaylıklar, bol bereketli kazançlar. Köylerimize sevgiler, selamlar olsun. 0366 alan kodumuz 313-1442 nol telefonumuz, istek hattımızdır, bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Bir açılış şarkısıyla beraberliğimizi başlatalım, ardından birbirinden güzel keyifli şarkılarla birlikteliğimiz devam etsin Uğur Kuyumculuk sponsorluğunda. Mustafa Yıldız Doğan, Paşa Gönlün Bilir Gayrı. Ne ararım ne de sorarım.

Tosya'nın kalbinde yıllardır parlayan bir ışık var. O ışık güvenin, emeğin ve zarafetin sembolü Uğur Kuyumculuk. Altın parlar pırlanta hayal. 1985 yılından bu yana altının ve pırlantanın en özel halini sizlerle buluşturuyoruz. Her yüzükte bir sevda, her bilezikte bir hatıra, her kolyede bir ömür gizli. Çünkü biz sadece takı satmıyoruz, biz duygulara şekil veriyoruz. Altında güven pırlantada ileri. Bir babanın kızını aldığı ilk küpede sevgi var. Bir gencin sevdiğine uzattığı pırlanta yüzükte umut. Bir annenin bileziğinde hatıra. Her parçada Uğur Kuyumculuk imzası var.

Evet, ilk şarkımızı Kuzey Kent'ten Murat Serdar abisine, sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine günaydın olarak gönderdi. Teşekkürler ediyorum. Hayırlı sabahlar. Yıldız Tilbe, haberi olsun.

0: Biz Tosya'nın ilk kuyumcularından biri olarak başladık bu yola. Bugün 40 yılı aşkın tecrübe, dürüstlük ve ustalıkla Tosya halkının güvenini kazanmaya devam ediyoruz. Altında güven pırlanta da ileri. Sevgiye hediye yarın umut. Yeni sezon pırlanta ve altın koleksiyonlarımız geldi. Göz kamaştıran yüzükler, zarif detaylarla işlenmiş kolyeler, ışıltısıyla büyüleyen küpeler ve özel tasarım setler. Her biri sizin tarzınızı, zarafetinizi ve ışıltınızı yansıtmak için hazırlandı. Her parçada el emeği, her detayda ustalık, her ışıltıda Uğur Kuyumculuk farkı var. Uğurlu alışverişler dileriz.
1: Uğur Kuyumcu'da kalite parlar.
0: Uğur Kuyumcu... Et intizar yorumuyla devam ediyoruz. TNC Grup'tan Hatice, tüm TNC Grup çalışanlarına, Radyo Can dinleyicilerine ve bana armağanı teşekkürler ediyorum. Günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyorum. İntizar.
2: Cihan FM 88.

TNC'den Merve tüm TNC grup çalışanlarına günaydınlar gönderdi. TNC grup full kadro beni dinliyor herhalde. Teşekkür ediyorum kızlar. Hayırlı sabah.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Radyo Cihan.
2: Altının asaleti, pırlantanın ışıltısı ve tasarımın büyüsü. Hepsi bir arada sadece Uğur Kuyumculuk'ta.

Kudur. Her gün aynı heyecanla vitrinlerimizi süslüyor, yeni modellerimizi Tosya halkıyla buluşturuyoruz. Çünkü biz bu şehre aitiz, biz Tosya'nın markasıyız. Uğur Kuyumculuk farkı, her taşta zerafeti, her çizgide sanatı, her müşteri

Tosya'nın kalbinde, altının merkezindeyiz. Her geçen gün büyüyen bir aile olduk sizlerle, Tosya halkıyla. Bugün bir kez daha diyoruz ki altında da pırlantada da güvenin adresi Uğur Kuyumculuk. Sizleri güzelliğin, zarafetin ve güvenin buluştuğu mağazalarımıza davet ediyoruz. Yeni koleksiyonlarımızı yakından görün. Kendinizi ve sevdiklerinizi bu ışıltı ile ödüllendirin. Her anınıza anlam, her bakışınıza parıltı katın. Çünkü Uğur Kuyumculuk'ta her alışveriş bir mutluluk hikayesidir. Merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47'de, şubemiz ise Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi Avantaj AVM içindedir. İletişim numaralarımız 0366 313 3849, WhatsApp 0545 445 56 67. Uğur Kuyumculuk, pırlanta ve takıda ustalık, uğurlu alışverişler dileriz. Nişan olur, düğün olur. TNC Grup'tan Yasemin tüm TNC Grup çalışanlarına Burhan Çaçan yorumunu armağan etti. Vur oynasın. Teller.

Biz Sosya'nın ilk kuyumcularından biri olarak başladık bu yola. Bugün 40 yılı aşkın tecrübe, dürüstlük ve ustalıkla Tosya halkının güvenini kazanmaya devam ediyoruz. Yeni sezon pırlanta ve altın koleksiyonlarımız geldi. Göz kamaştıran yüzükler, zarif detaylarla işlenmiş kolyeler, ışıltısıyla büyüleyen küpeler ve özel tasarım setler. Her biri sizin tarzınızı, zarafetinizi ve ışıltınızı yansıtmak için hazırlandı. Her parçada el emeği, her detayda ustalık, her ışıltıda Uğur Kuyumculuk farkı var. Uğurlu alışverişler dileriz. Ferdi sevenlere bir şarkı da ben göndereyim o zaman. Yanağı allı allım, dudağı ballım. Bana çok mu kırıldın, kara sevdalım?

0: Tanın ışıltısı ve tasarımın büyüsü hepsi bir arada sadece Uğur Kuyumculuk'ta. Tosya'nın en özel günlerinde, en mutlu anlarında hep yanınızdayız. Evlilik teklifinde, yıl dönümünde, doğum gününde, bayramda. Her özel anınıza anlam katmak için buradayız.
1: Uğur Kuyumcu'da mutluluk başlar.
0: Her tasarım bir ustanın elinden bir kalbin dokunuşuyla doğar. Bizim için kuyumculuk sadece bir meslek değil, bir gelenektir, bir sanattır, bir tutkudur. Her gün aynı heyecanla vitrinlerimizi süslüyor, yeni modellerimizi Tosya halkıyla buluşturuyoruz. Çünkü biz bu şehre aitiz, biz Tosya'nın markasıyız. Kuyumculuk Parkı her taşta zerafeti, her çizgide sanatı,

Altının merkezindeyiz. Her geçen gün büyüyen bir aile olduk sizlerle, Tosya halkıyla. Bugün bir kez daha diyoruz ki altında da pırlantada da güvenin adresi Uğur Kuyumculuk. Sizleri güzelliğin, zerafetin ve güvenin buluştuğu mağazalarımıza davet ediyoruz. Yeni koleksiyonlarımızı yakından görün. Kendinizi ve sevdiklerinizi bu ışıltı ile ödüllendirin. Her anınıza anlam, her bakışınıza parıltı katın. Çünkü Uğur Kuyumculuk'ta her alışveriş bir mutluluk hikayesidir. Merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47'de, şubemiz ise Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi Avantaj AVM içindedir. İletişim numaralarımız 0366 313 3849, WhatsApp 0545 445 5667. Uğur Kuyumculuk, pırlanta ve takıda ustalık. Uğurlu alışverişler dileriz. Uğur Kuyumculuk sponsorluğumuzun sabahki bölümünün sonuna geldik. Öğleden sonra isteklerin ilk saatinde de buralardayız. Birbirinden güzel şarkılarla beraberliğimiz devam ediyor olacak. Bir ömürlük sözler. Hilal Altın yorumu sponsorluğumuzun son şarkısı olsun.

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri.

biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

0: Reklam Kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj.

%100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546 884 4789. İmren Besicilik,

Ayakkabı çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan 100 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350, 0531 200

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, ayrı

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0531

0: 32 580 83 29.
1: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de
2: reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

0: benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
0: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveniyle koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımızla her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca bıyık besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçelievler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336 9926. Kocabıyık Besicilik, kalite

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik

yedim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay

kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapoca mevkii, organize sanayi sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265 69 25.

Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafe'de. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350 0531

0: Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74 Karabakal

Koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzmanlaştırılıyor.

proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin mühendislik mimarlık olarak koşullarımızda

Yüksek Mimarlık, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506, 0538 4

güven besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik adres eski Sapoca mevkii, organize sanayi sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265 69

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanında.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDP hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Biz

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

kişiler göndermekle iyilikte bulunmuş. Ve imkânü min kabreti zalâli mubîn. Halbuki bunlar evlerinde apaçık sapıklık değil. Gelişin insanlık için en büyük nimetlerden bir tanesidir. Rabbimiz bize sevgili peygamberi tanıtmış, onunla bizi karanlıktan aydınlığa çıkarmış, onunla bize doğruyu öğretmiş, yanlışı göstermiş, hayatı nasıl yaşayacağımızı bildirmiştir. Fakat kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sevmek sadece dil ile onu seviyorum demekle olmaz. Peygamberimizi seviyoruz demek güzeldir ama yetmez. Asıl mesele sevdiğimiz Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam örnek alabiliyor muyuz? Onun yolundan gidebiliyor muyuz? Asıl mesele onun ahlakını evlerimize taşıyabiliyor muyuz? Onun sünnetini gençlerimize aktarabiliyor muyuz? Bütün mesele budur. Rabbimiz Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesinde Estağfirullah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ İşlerinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, yani ona inananlar, iman edenler, Allah'ı çokça ananlar, وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا onlar için hiç şüphe yok ki Resulullah da en güzel bir örneklik vardır. Üsve-i hasene diyoruz. En güzel örneklik. Evet, örnek alınacak model alıyorsak, bir ölçü arıyorsak, bir karakter arıyorsak, bir ahlak arıyorsak, gençliğimize yön verecek bir rehber arıyor isek, o rehber, yegane rehberimiz, ebedi önderimiz, ulu önderimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Nitekim Âl-i İmrân suresinin 31. ayeti kerimesi gibi başta okumuş olduğum ayeti kerime قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ve günahlarınızı bağışlasın. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Cenab-ı Hak çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Demek ki sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e uymak sadece bir sünnet bilgisi değil. Aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın sevgisine ulaşma yoludur. Eğer beni seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın bizi sevmesine sebep kıldığı şey, şart koştuğu şey ne? Efendimiz'i sevmek ve ona tabi olmak. Aziz kardeşlerim, İslam'ın ilk yıllarına baktığımız zaman çok dikkat çekici bir hakikat görüyoruz. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin etrafında toplananların büyük bir kısmı gençlerden oluşuyordu. İmanın yükünü omuzlayanlar, İslamiyet'in çilesine sabredenler, hakikat uğruna bedel ödeyenler arasında nice genç sahabi güzin efendilerimiz vardı. İlk vahiy geldiğinde sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sarsılmış, eve gelmiş, o anda onu teselli eden, ona güven veren, onu ayakta tutan ilk insan Hazreti Hatice validemiz oldu. Onun o meşhur sözleri bugün de bize çok şey anlatıyor. La vallahi ma yuhzike Allahu ebeda. Hayır. Vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz ya Resulallah. İnneke le tasilur rahim. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutarsın. Ve tahmilul kelle. Doğru sözü söylersin. Ve teksibul ma'dume. Bakıma muhtaç olan kimselere yardım edersin. Ve takril dayfe. Elinde avucunda olmayanları dağıtırsın. Ve tu'inu ana nevaibil hak. Misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun. Bakınız kardeşlerim. Burada çok önemli bir ölçü var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğruluğu, merhameti, yardımseverliği, akrabalık hukukuna riayeti onun daha vahyin başında bile ne kadar güvenilir bir insan olduğunu ortaya koyuyor. Yani gençlerimize eğer sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sevgisini vereceksek evvela şunu anlatacağız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizi büyük yapan, önder yapan, rehber yapan sadece onun konuşması değil, sünnet-i seniyye bağlamında. O konuştukların da hayatına yansıtması yüce ahlakıdır. Nitekim
sen yüce bir ahlak üzeresin ayet-i kerimesi bize bu hakikati ifade etmektedir. İslam'ın ilk iman eden sahabileri arasında Hazreti Ali Efendimiz gibi çocuk yaşta olan Müslümanlar vardı. Hazreti Mus'ab bin Umeyr gibi genç yaşta büyük davalar taşıyanlar vardı. Hazreti Zübeyr vardı. Hazreti Talha vardı. Hazreti Sa'd vardı. Yine Hanefi mezhebimizin sahabe-i güzün arasındaki en büyük rehberlerinden bir tanesi Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala anhu mecmain hazaratı vardı. Demek ki İslam gençliği kenara iten bir din değil. İslam gençliği küçümseyen bir din asla ve kata değil. Bilakis İslam genci önemseyen, gence güvenen, ona mesuliyet sorumluluk veren bir rahmet dinidir aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de bize gençleri örnek gösteriyor. Rabbimiz nice genci insanlığa model olarak anlatıveriyor. Önder olarak, rehber olarak anlatıveriyor. Bakınız Hazreti İbrahim Aleyhisselam daha genç yaşta kavminin yanlışlarına karşı çıkmış, herkesin sustuğu yerde o konuşmuştu. Herkes putlara boyun eğdiğinde o tevhid hakikatini haykırmıştı. Bugün de gençlerimiz putlarla karşı karşıya. Taştan put olmayabilir ama ekran putu var, nefis putu var, moda putu var, gösteriş putu var, şöhret putu var. Herkesin peşinden koştuğu şeyi sorgulayabilen genç, İbrahim Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu bir duruşu sergilemiş olabilir. İkinci örneğimiz Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Genç yaşta çok ağır bir imtihanla karşılaştı. Kardeşleri sırtını dönmüştü ve onun girmiş olduğu ortamda günahın ortamıydı. Çağrısı vardı günahın. Günah işlemenin fırsatı vardı. Ama o herkes yapıyor demedi. Bir defadan bir şey olmaz demedi. Cenab-ı Hakk'ı düşündü ve günahtan geri durdu. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu dirayeti göstermek, kimse görmese de Allah görüyor diyebilmek lazım. Üçüncü örnek Hazreti Meryem Aleyhisselam. İffetin, edebin, sadakatin örneği. Genç yaşta çok ağır bir imtihan yaşadı. Ama Allah-u Teala'ya bağlılığını kaybetmedi. Bugün genç kızlarımızın önünde nice fitneler var. Nice fitneler ortaya çıkıyor. Kimliklerini bozmak isteyen akımlar ortaya çıkıyor. Haya duygusunu küçümseyen, haya duygusunu ellerinden almaya çalışan anlayışlar. İffeti eski moda gibi gören sapmalar var. Sapkınlar var. Ama unutmayalım aziz kardeşlerim. Allah katında izzet edepte ve iffettedir. Hazreti İsmail Aleyhisselam hepiniz biliyorsunuz. Teslimiyetin sembolü olmuş. Babasına karşı saygısı, Rabbine karşı itaati, sabrı ve sadakatiyle Kur'an-ı Kerim'de bize en büyük örneklerden bir tanesi olarak aktarılmıştır. Ve son olarak Ashab-ı Kehf aleyhimur rıdvan. Birkaç tane gençti ama koca bir topluma karşı hakikatin tarafında durdular. Herkes yanlışa gidiyor diye onlar yanlışa gitmediler. Biz azız diye hakikatten vazgeçmediler. Allah'ın dinini terk etmediler. Gençlik sadece eğlence zamanı değil kardeşlerim. Gençlik hakikatin arkasında durma zamanıdır. Gerekirse yalnız kalma pahasına doğruyu, hakkı, hakikati söyleme ve savunma zamanıdır. Aziz kardeşlerim, gençlik insan hayatının en kıymetli dönemidir. Çünkü bu dönem insanın ya Cenab-ı Hakk'a yakınlaştığı ya da Allah-u Teala'dan uzaklaştığı şeytanın ağına düştüğü bir dönemdir. Onun için sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gençliği çok özel olarak zikrediyor. Hadis-i şerifte malum halleriniz, hiçbir gölgenin olmadığı gün arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insan bahsediliyor. Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Kimdir bunlar? İmam-ı Adil, adaletli devlet başkanı ve bizim konumuz olan وَشَابُّ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ. Rabbine ibadet içerisinde yetişmiş olan genç, gençliğini Allah'a kulluk ederek, Allah'a ibadet ve taat içerisinde geçiren genç, hiçbir gölgenin olmadığı o gün, kıyamet gününde arşın gölgesinde Allah tarafından gölgelendirilecek.
Bakınız kardeşlerim, mahşer günü güneş tepemize bir mızrak boyu yaklaştırıldığında, insanların terler içerisinde kaldığı o dehşetli anda, Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan birisi kim? Rabbine ibadet içerisinde yetişmiş olan genç kardeşimiz. Demek ki gencin camide olması küçümsenecek bir şey değil. Büyük nimet. Gencin namazda olması sıradan bir iş değil. Büyük bir bahtiyarlık. Gencin Allah korkusuyla yaşaması Allah katında çok ama çok kıymetli. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İmam Tirmizi Hazretlerinin haber verdiği o meşhur hadis-i şerif hepiniz biliyorsunuz. Buyuruyor ki لَا تَزُولُ قَدَمَا اِبْنِ عَادَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسِ İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kıpırdamayacaktır. Nedir onlar? عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا اَفْنَى Ömrünü nasıl tükettiğinden. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا اَبْلَى Gençliğini nasıl yıprattığından. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَف۪ي مَا اَنْفَقَهُ Malını nereden kazanıp, nerede harcadığından ve son olarak da وَمَاذَا عَمِلَ ف۪ي مَا عَلِمْ Öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden. Bu beş şeye hesap vermeden, bu beş şeyin sualine cevap vermeden insanoğlu kıyamet gününde adımını bir başka yere atamayacak buyuruyor sevgili peygamber. Burada özellikle gençlik hayreten soruluyor aziz kardeşlerim. Çünkü gençlik çok güç. Aynı zamanda bir fırsat. Çünkü gençlik geri gelmeyen bir nimet. Gençlik nasıl geçer ise hayatın geri kalanı da öyle geçiveriyor. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlere sadece nasihat etmedi. Onlara güvendi, görev verdi, mesuliyet verdi, onları dışlamadı, hor görmedi. Kat'i surette sizden adam olmaz demedi. Hazreti Erkam'ın evi genç bir sahabe-i güzinin evidir. İslam'ın ilk eğitim merkezi orasıydı. Hazreti Musab bin Umeyr genç yaşta Medine-i Münevvere'ye muallim olarak, öğretmen olarak gönderildi. Hazreti Cafer Habeşistan'a hicrette başkanlık etti. Hazreti Ali Efendimiz hicret gecesi Efendimizin yatağına yattı. Yine Üsame bin Zeyd radıyallahu teala içerisinde yaşlı sahabelerin bulunduğu orduya başkomutan yapıldı. Demek ki sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gençlere sadece iyi olun demedi. Aynı zamanda siz bu ümmetin yarısınızsınız dedi. Onlara inandı ve bir hadis-i şerifte buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَيَغْرِسُ لِهَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ ف۪ي تَعَاتِهِ Allah-u Teala İslam yolunda kendisine itaat eden nice fidanlar yetiştirmeye devam ede gelmiştir buyurdu. Ne güzel ifade. Demek ki gençler kat'iyen bir sorun değil, birer fidandır. Ama fidanı bırakırsan kurur, ilgilenirsen büyür. Fidanı ezersen kırılır, desteklersen meyve verir. Değerli anne babalar, burada bize çok ama çok büyük bir mesuliyet, bir vazife, bir görev var. Hep gençlerden konuşuyoruz anne baba olarak, hoca olarak, öğretmen olarak, büyükler olarak. Bizim de kendimize bakmamız lazım. Bir kere de şu çuvaldızı bir kendimize batıralım. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Tahrim suresindeki 6. ayet-i kerimede Ya eyyühellezine amenu Ey iman etmekle şeref yap olmuş kullarım. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ailenizi ve kuduhen nasu vel hicara. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurur. Evladımıza telefon almak kolay. İstediği marka elbiseyi almak kolay. İstediği harçlığı vermek kolay. Ama ahlak vermek zor. Değer kazandırmak zor. Namaz sevgisi aşılamak emek ister aziz kardeşim. Sabır ister, dua ister, güzel örneklik ister. Şunu kabul edelim kardeşlerim. Bu gençlik bozuldu, zaman kötü, artık kimse söz dinlemiyor deyip işin içinden çıkamayız. Evet, zaman zor.
Fitne zamanı, ahir zamandayız. Evet, gençlerin imtihanı çok ağır. Ama umutsuz olamayız. Çünkü bugün gencin elinden tutmaz isek, yarın tutacak bir genç bulamayacağız. Yarın onun düşüşünden hepimiz sorumlu olacağız. Bakınız, Lokman Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de evladına nasıl hitap ediyor? Ya buneyye, ey oğulcuğum, la tüşrik billah. Yarın onun düşüşünden hepimiz sorumlu olacağız. Bakınız, Lokman Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de evladına nasıl hitap ediyor? Ya buneyye,

semavati ev fil ard yeti biha Allah. Yaptığın bir iş hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içerisinde bile saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa bile yeti biha Allah. Allah onu getirir, açığa çıkarır. Bakın Lokman aleyhisselam evladına ya bu neyye, ey oğulcum diyerek hitap ediyor. Onu azarlamıyor, onu horlamıyor, onu küçük görmüyor, kırmıyor. Ya bu neyye, ey oğulcum, ekimis salah, namazı dosdoğru kıl. Ve'mur bil ma'rufi venhanil münker, iyiliği emret ve kötülükten alıkoy. Vasbir ala ma esabek, başına gelen şeylere de sabret yavrum. İnne zâlike min azmil umur, nitekim bu iş çok güç gerektiren bir iştir buyuruyor. Burada anne babalara çok ama çok büyük dersler var. Gence yaklaşım dili çok önemli. Sürekli suçlayan, kıran, küçümseyen, dinlemeyen bir değil, gönle giren bir dil lazım aziz kardeşlerim. Efendimiz de gençlerle çok özel ilgilenmiş. Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala Efendimiz henüz çocuk yaştayken Efendimiz onu terkisine bindiriyor, devesinin arkasına alıyor ve ona bir nasihat veriyor ki bu nasihat kıyamete kadar bütün genç kardeşlerimiz için bir hayat rehberi. Ya gulam, buyuruyor ki Efendimiz, ey evladım, inni uallimuke kelimatin, sana bazı sözler öğreteceğim. İhfezillâhe yahfezke, Allah'ın hakkını koru ki ey evladım, Allah da seni korusun. İhfezillâhe tecidhu tücâhek, Allah'ın hakkını gözet ki yavrum, onu hep yanında bulasın. İzâ se'elte fes'elillâh, bir şey istediğin vakit kimseye gitme, Allah'tan iste. Ve izâ ste'ante fes'te'in billâh, yardım dilediğinde de ancak Allah'tan yardım dile. İşte muhteşem bir eğitim. Korkuyla değil, güvenle yetiştiriyor. Cenab-ı Hakk'a bağlıyor, tevekkülü öğretiyor, kulluğu öğretiyor ve duruş gösteriyor. Kıymetli genç kardeşim, sen de buraya bir kulak ver, dikkatle dinle. Çünkü bu din seni önemsiyor. Sen bu ümmet için bir kıymetlisin. Belki bazen seni anlamıyorlar. Belki bazen yalnız kalıyorsun. Belki bazen içerisinde fırtınalar kopuyor. Ama unutma, Allah seni görüyor. Resulullah seni önemsiyor ve ümmetin umudu olarak seni görüyor. Efendimiz, اِنَّ اللّٰهَ يُعْجِبُ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ, şüphesiz ki Allah-u Teala hevasına tabi olmayan, haktan sapmayan genci çok beğenir buyuruyor. Bugün genç olmak zor. Ama zor diye de teslim olamazsın ey genç kardeşim. Herkes yanlış yolda diye sen de yanlışa sapamazsın genç kardeşim. Herkes namazı terk ediyor diye sen de namazı terk edemezsin genç kardeşim. Herkes günaha gülüyor diye sen de onu normal göremezsin. Arkadaş seçimine dikkat etmelisin. Çünkü arkadaş insanı ya cennete yaklaştırır ya da cehennem çukuruna sürükler. Onun için evladım, seni Allah'a yaklaştıran arkadaş edin. Nitekim sevgili peygamber, اَرَّجُلْ عَلَى د۪ينِ خَل۪يلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَل۪يلُ, kişinin dini arkadaşının dini üzredir. O halde kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat et buyuruyor. Namaza kaldıran kimseyi arkadaş edinmelisin. Günaha değil, hayra çağıran kimseyle dostluk etmelisin. Seni ekranın karanlığında değil, secdenin aydınlığına götüren insanlarla beraber olmalısın ey genç kardeşim. Sakın ha sakın, daha çok vaktim var demeyesin. Çünkü gençlik geçiyor, sağlık gidiyor, imkan bitiyor ve ele geçen fırsatlar bir bir kaçıveriyor. Bugün yapman gereken kulluğu yarına bırakacak olursan, yarın onu yapacak halin olur mu, olmaz mı bilemezsin. Onun için çok ama çok dikkat etmelisin. Aziz cemaati Müslümin, bugün çok ama çok açık konuşayım. Gençliği korumak istiyorsak sadece nasihat etmemiz yetmez. Evlerimizde Kur'an-ı Kerim'in sesi olacak. Sofralarda muhabbet olacak. Babalarımız, annelerimiz evde en güzel örnek olmak için yarışacak.

Annede şefkat olacak, hocada hikmet olacak. Çevrede sahiplenme olacak. Bana ne be kardeşim demeyecek. Camide gençlere yer olacak. Genci sadece yanlış yaptığında hatırlayan değil, doğru yaptığında da takdir eden bir cemiyet, bir toplum haline gelmek lazım. Genç geldiğinde yargılayan değil, bağrına basan bir cami iklimi oluşturmak zorundayız. Unutmayalım, gençliğimiz kaybolacak olursa geleceğimiz kaybolur. Gençlik savrulursa toplum, cemiyet savrulur. Gençlik dirilirse biiznillah ümmet de yeniden dirilecektir. Ve genç kardeşim, sen bu ümmetin yarınısın. Senin omzunda bir aile var, bir toplum var, bir ümmet var. Senin içinde nice cevherler, nice kabiliyetler, nice hayırlar var. Kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, nasıl ki çocukla çocuk, gençle genç, büyükle büyük olup cahiliye toplumunu asr-ı saadete çevirmiş ise, bizler de onun yöntemini, metodunu, usulünü hayatımıza taşımak zorundayız. Gençlerimizi kaybetmeyelim. Onları sadece eleştirmeyelim, tenkit etmeyelim, onları dinleyelim, onlara dua edelim, onlara güvenelim, onlara mesuliyet verelim. Bir genci kazanmak sadece bir insanı kazanmak değil, bir geleceği kazanmaktır. Cenab-ı Hak evlatlarımızı kötü arkadaşlar, kötü alışkanlıktan, kötü çevrelerden, kötü örneklerden muhafaza eylesin. Onların nefsin, şeytanın ve fitne odaklarının eline bırakmasın. Anne babalara sabır, hikmet, güzel temsil nasip eylesin. Bizlere gençlerimizi anlamayı, onları dinlemeyi, onlara rehber olabilmeyi nasip buyursun. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı, onun sünnet-i seniyyesini yaşamayı, onun izinden yürümeyi bizlere nasip eylesin. Gençlerimizi Resulullah Efendimiz'e sevdalı, namaza bağlı, ahlaklı, merhametli, iffetli kullardan eylesin. Bu ümmetin gençlerini zillete değil izzete, gaflete değil uyanışa, günaha değil kulluğa, boşluğa değil hayra yönelsin. Bizleri ve neslimizi dünya ve ahiret saadetine eriştirsin. Mevlamız sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sancağı altında bizleri haşreylesin ve son nefesimizi de iman ile vermeyi cümlemize nasip buyursun. Aziz kardeşlerim, malum halleriniz, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Vekaletle kurban kesimi bağlamındaki bağış kabulleri devam ediyor. Hem standdan hem de müftülüğümüze gelerek bu noktada vekaletlerinizi ulaştırabilirsiniz. Bir ikinci husus ise Türkiye genelinde yurt içi ve yurt dışı cami, Kur'an kursu ve müştemilat inşaatları devam eden yerler için tüm Türkiye genelinde yardım toplanacaktır. Allah-u Teala yapmış olduğunuz ve yapacağınız tüm yardımlarınızı makbul eylesin. Mevla Teala cümlenizden razı olsun. Allah-u Teala gençlerimizle birlikte onları anlayarak, onları dinleyerek, onlara değer vererek, onlarla beraber sevgili Peygamber'in sünnetini yaşamak ve ihya etmek bağlamında bir hayat idame etmeyi cümlemize nasip eylesin. Herkes, her kimse, Müslüman bir anne baba, evladının elbette ki çok iyi olmasını, güzel bir hayat idame etmesini ister. Ama yapmış olduğumuz en büyük hata şu, gençlerimizin, yavrularımızın dünyasına çalıştığımız kadar ahiretine çalışmıyoruz. İyi bir iş sahibi olmasını istediğimiz kadar, ahirette iyi bir mertebeye sahip olması için gayret göstermiyor, ehemmiyet vermiyoruz. Bu dünya fanidir. Doktor da olsan, öğretmen de olsan, müdür de olsan, müftü de olsan, ne olursan ol. İmam Efendi ne diyor? Padişah olsan da derler, er kişiliğine. Bütün vasıflar dünyada kalıyor. Ahirete gittiğimizde imanımız ve amellerimizle tartılacağız ve mertebemiz ona göre olacak. Onun için bu dünyadaki kazanmak için harcamış olduğumuz emek ne ise en azından bunun bir misli kadar da ahiret için uğraşalım aziz kardeşlerim. Mevla cümlenizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha ma salavatı.

Geceyi gündüz, günü akşam edemem. Yer küreyi durdurup ve perişan edemem. Kışın kar bulutunu ebri nisan edemem. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var.

Ya Rab, ne olacak halim? Kabre vardığım gece, hoş olmazsa amelim. Kabre vardığım gece, Ya Rab beni yandırma, günahlara daldırma, ışığını söndürme. Kabre vardığım gece, kabre vardığım gece.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveniyle koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımız da her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca bıyık besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0531

Ayakkabıcı çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 9

Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası, Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Halkımıza yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74 Karabakal

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı,

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveniyle Koca Bıyık Besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımız da her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca Bıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçelievler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336 9926. Kocabıyık Besicilik, kalite

kabucu çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye

güven, besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızla sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar, eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevki, Organize Sanayi Sitesi karşısı, eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350 0531 200

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: İndirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha kendinize

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan, her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74. Karabakal

Yıllardır sizlere koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak

Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 37 54.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

güven besicilik. Her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265 69 25.

Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim, ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi, iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

0: Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Hazır Pen, Namık Kemal Ortaokulu karşısı Tosya'da. İrtibat numaramız 0505 587 47 37. Oy, oy, oy.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34, Avantaj AVM içi Tosya'da.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

sağlığı değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj Mahallesi.

dolup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546 884 4789. İmren Besicilik.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 75.

Yıllardır sizlere koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin Mühendislik Mimarlık, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres: Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 30.

Modern besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapoca mevkii, organize sanayi sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265 69

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506, 0538 492

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

Ayaz işlemiş içime, üşümedim hiç bu kadar. Üstümde o beyaz gömlek,

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313-1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveniyle koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımız da her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca bıyık besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336 9926. Kocabıyık Besicilik, kalite.

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik

yedim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55.

0: yanım. Güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim.
1: Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan...

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalık

0: İrtibat numaramız 0505 587 47 37. Oy, oy.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj Mahallesi.

dolup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546 884 4789. İmren Besicilik.

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL.

Giydim demeyin. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay

düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla. İrtibat numaralarımız 0535 554 4350, 0531 2

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
1: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi,

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyonlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveni ile Koca Bıyık Besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor.

Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçelievler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 31 61, 0536 434 53 47, 0535 336 99 26. Kocabıyık Besicilik, kalite.

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası, Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeyi

güven besicilik. Her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanında.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350 0531 2

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: İndirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan, her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74 Karabakal

Yıllardır sizlere koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin Mühendislik Mimarlık, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 37 54.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

güven besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanında.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

ticaret ve Estel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilkuşağı Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye besleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışveriş

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Halı değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj.

olup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan

İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546 884 4789. İmren Besicilik.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımızda mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949 0366 313 5577.

işlerimiz, zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin mühendislik mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin mühendislik mimarlık, inşaat yüksek mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 37 54.

güven, besicilik. Her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265 69 25.

Ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

0: Yenilenen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 çift 037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. 0 ve 2. el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveni ile koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam.

Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 31 61, 0536 434 53 47, 0535

Ayakkabı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 9

adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeyi

Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Metin Giyim.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi,

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj Mahallesi.

dolup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 51 26, 0546 884 47 89. İmren Besicilik.

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve

biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350, 0531

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.
6: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları.
1: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyonlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacak.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

0: sonra.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
5: Yılların tecrübesi ve güveniyle koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımızla her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca bıyık besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336 9926. Kocabıyık Besicilik,

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası, Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay

güven, besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapaca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350, 0531

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi, siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızsın.

Ezbere bilirim ayrılıkları, ezbere bilirim yalnızlıkları. Söyletmeyin bana bu şarkıları. Kanımla yazmışım, ezberlemişim. Canımla yazmışım, ezberlemişim.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Suratı çivi çakmış birinin. Sevdasından dönmeyip yanmış birinin yüreğisin.

Ter döküyor dört duvar ter. Bense beklerim bir gün mutlaka. Ters dönecek anahtarlar. Bir gün elbet çıkacaksın ışığa. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Bir gün açılır, açılmaz sandığın kapılar vurunca güneş. Bir karanlık daha erişti güne, saat neredeyse beş. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Gün bizim, güneş bizim. Göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim. Dün bizim, yarın bizim. Yana yana sevmek bizim. Hasrete vurduğumuz köz köz yürek bizim.

El tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye,

yağmurdan ayıran sensin. Sanki yaptıklarım yetmezmiş gibi, gidip başkasına yar olan sensin. Sanki yaptıklarım yetmezmiş gibi, gidip başkasına yar olan sensin.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tükürüyor.

Dostlarım namıma Ferhat dese de, ruhum aşk elimden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım, her şeye erdi de zavallı aklım.

ayrılık treni gelip geçerken, sevda dağlarını delip geçerken, herkes kendisine bir yar seçerken, yine bugün hatırıma sen geldin. Yine bugün hatırıma sen geldin. Sen geldin.